gözlerinden derindi her bir sözü her bir yerinden çözüldü bağlarım tam dizlerimden.

ister gülüm, sevinmek okşanmak ister. Aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk dudaktan kalbe akmak ister. Yar, ara beni arada bir sesini duyur. Yoksa bu ayrılıklar hep

burada, ruhum orada. Hayalim gezer vatanı. El obadan ayrı düşen daha çok sever vatanı. El obadan ayrı düşen daha çok sever vatanı.